0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.

0: Git Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Ana vatan ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
13: Turkiye une radiosu.
4: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот.

0: A Türkiye.
1: Yuflet Zari i Türkiye.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
4: Da Türkiye غرق رادیو دا.
5: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
6: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
7: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
8: Ayç Radyo Voça Türkiye.
9: Говорит голос Türkiye.
10: Эфирда Türkiye Ovası.
11: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
14: Evo İfonetis Türkiye.
15: Oldi Radio Glas Türkiye.
16: Giderdi Amuriye Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radio Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glas otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
9: İt Türkiye hangiya radyoya?
15: Oldu Radyo Glas Türkiye.
19: Türkiye Ünü Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganingizlar Turkiya ovozi radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 14-avgust juma. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com yoki www.trtuyg'urcha.com va yoki www.trt.net.tr yansiziq uyg'ur qatorliq internet adreslari orqali bevosita olg'ili bo'ladi. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 gece. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 gece boğan aralıkta kısqı dolkun 31 metre 9465 kilogertiste sünni hemre ve internet arkalık anlıqılı boludu. Hürmetli radyo anlıq uçuyla. Anlatışımızın bugünkü cedibilde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercimesi, haberle Türkiye'nin koçu tağımları, mahsus sehife ve her hıl nakşı müzik ile bağ bulup aldığımızdaki bir saat boyu içi silebilen bildi bolumuz. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kılımın.
1: Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlıkçılığım. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tercimesi namlık bir yarış programımızdan bugünkü bölümde Kaf Suresinin 35'ten 45 kişi bulan ayetleri ve tercümesini aldığımız tilavet kılgıcı Abdülbasit Abdülsamad.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

Beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan, hani tek bir tür oturup tek bir gün susmuş mu birlikte? Bir kerecik izlemiş mi güneşin doğuşunu, batışını? Bir suyun akışını bile almış ezbere. Beş karış, dört duvar, üç kağıt, iki yüz tek yürek. Olmamaya yeminli hepimizin eseri bu dünya. Kesene bereket, ben doydum yalana. Bu kadar insan, hani tek bir tür oturup tek bir gün susmuş mu birlikte?

0: de bulun aytti. İki minister de konsultasiyalarının devam etu kerekligini sızıkladı. Fidan Gazi'deki vaziyetke qarata jiddirek şaralar körürge şakırdı.
1: Türkiye Ovazı dolkunlarında sıngı haberler tanımlayısız.
0: Nigeria'nın Plateau ştatında şahta jemirilü neçesinde 9 kişi halak buldu. Yaralanışlarının da kub buluğu bildirildi. Töbek hükümeti korkunuşsuzluk meseleleri orkasında jerlikteki barlıq tau kozu işlerini tuktattı. Nigeria'da kanunsuz şahta şenlikleri devam ete bu eylene tira muhitke ziyan sala hem şahta jemirilüleri orkasında ölüm uşıraklarına kitire. Mısır başkası Kahire'deki Sevde üzerinde bulan şartlauda 3 kişinin ömrü üzüldü, 17 kişi yaralandı. Birinci katta ornaşkan bulek hem uyuşuk kibitinde geli gazı balonu şartlauın orkasında yongan çıkan. Mısır İçki İşler Ministerliğinden yasalgan bildirüge korağanda şartlau Arabella Plaza Sevde üzerinde bulan, vakıgadan son çıkan yonganını grajınlarını soklau türkümleri sündürgen vakıga bilen beyli tikşiru devam ete. AKŞ'nın İran'a karşı soğuşu arkasında yağılık beylerinin yuvarı buluğu hem dizel maşınalarına alternatif izlevini tizletti bilen Kıtay'nın Azya bazarlarına elektr yük maşınaları eksportunda zor usiş küzetildi. Soğuş başlangandan sonra 4 ay içinde ağır elektr yük maşınaları eksportı 2 tapkırdan da kubrek artkan hem 16.823 maşınağa jitken. İktisada yakın kün çoğuştan neft kitirüge nık beyli bulan kün ya hem kün ya kün çoğuş Azya'da elektrli maşınalarga sırau ayrıca keskin arttı. Fransa'nın künçoğuşundağı Bourgoin-Jolly şehirinde koleksiyon atkırıtkılar satışı kibitke hücum vaqtında yakınşa 80 min evrolıq Pokemon atkırıtkılar orlanğan. Kibit müdürü jurnalistler bilengemesinde oqiğanın ertengi saat 4'ler tiresinde buluğun bildirdi. Vaqtlar haber etkenşe 4 bitlik kigen kişi tüp işikini berip kirgen yüzlegan atkırıtkı orlağan anarı signalizasiya işli başlağış maşınalarına oturup qoşqanlar. Orlanğan aybirlerinin barısı da diyerlik yap Japon franchizası Pokemon bilen beyli bulgan dep haber edile. Soňky yıllarda koleksiyonerler arasında yuqarı beýäge satyluşy Pokemon atkırtkylary bütün dünýada ýyşkyna urlaw obýekti bolup dura. 2024-nji ýylyň fevralynda Fransiýanyň Ren şäherinde 100 000 euroluk listelegen 1000 Pokemon kartyşkasyny urlagan 3 kişi türmege hukum edildi. Türkiye Medeniyet hem Turizm Ministerliği tarafından yoňa Türkiye Mağarif Fondu yardımı bilen uyuşturulgan 23-nji Devlet Türk Sanatları Konkursu başlana. Ministerlik bildirüwine qaraganda konkurs Türk sanatına yardım etu bu ülkede yoňa talantlarını aşu hem ressamlarını tradisiýalarga toýanyp aşa original eserler ijat eterge dertlendirüwini maksat edip goýa. Jüri tarafından soýlanan eserlerden kurgazma uyuşdurulaşak. Barlygy 2,730,000 Türk lirası Kuleminde priz okşası birile. 7 nominasiyada her 3 jeňüşige 80 000 lira, hem kurgazmada soylangan 42 jeňüşige 25 000 lira. Bu soňky haberler idi.

Muhterem Tavşar, Holukkur Ömrü Sövetler Bölgesi Fenler Doktoru Cemil Duaç İpek yazmasına nigizlendip özelegen Türkiye Dünyanın Yıldızları Doğru Tüzmemizin bugün geçer oluşunda Güngül Zirakliğe Terzi Baba temosuna toktalıp uzabız. Türk, İslam, İrfan, Zireklik yolasında gönüllerini hikmet bilen tuturuşu hem bu milletin asılına mekne sevişi sufiler

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.